sevinç yok, güsse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bire bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda

çalmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı.

bildiğimiz zor. Bilmeyirik biz, geceni süpedek güyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde, o anda hiç olmayan.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazıldı. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

Ben çok hoşbaktım. Çok sevinirim. Ve hoşbaktım, sevinirim ona göre ki bütün gördüklerinizin esasını koyanlardan biriyim. Bunun temelini koyanlardan biriyim. Bunun teşebbüskarıyım. Bu işlerin görünmesi için vaktiyle illerle zahmet çekmişim. İllerle faaliyet göstermişim. İllerle bunların reallığa çevrilmesi için çok çetin yollardan geçmişim. Halkımız için, milletimiz için, Azerbaycan neftçileriyle birlikte, öz hemşerilerimle birlikte Azerbaycan'ın böyük sanayisini yaratmak için, neft sanayisini gelecekte inkişaf etmek için bunları yaratmaya çalışmışım.

0: Nermin okuyan sihirli ilmeler.
1: Dünyaya açılan pencere. Beynalxalq Radio.

sanki bütün şairler seni tanıyır. Benim sana olan sevgimi bilir.

hattayın. Projeye kuyucu aliye şirketi Çini Universal Energy ve TPK'nin vaki yak jireyin hefkariye Azerbaycan u Çini de sektora enerjiye de bale tıkşine serhve. Şirket duvari enerjiye kesk u pergalin hulanina enerjiye de çareseriyen peşkeştike. Ulu ve latin cürbecür projeyin enerjiye nujankri tektine. Bu habitandına stansiyaya elektrike yatave ya gobustane kapasiteye güçlü ya çafkaniyen enerjiye nujankri la Azerbaycan'ı digiyce 2007 megawatt u hejmara stansiyayın ki dve varide dıha bitinci digiyce 85. Bu vi avayi enerjiye nujankri neziki jisadi bisyek tev pence kapasiteye güçlü ya enerjiye ya velet pektine. Direktori Ajansa Devleti ya Çafkaniyen Enerjiye Nujankri Cavit Abdullayev derbari stansiyayı da agahdariye berfreda u got. Beguman ev hejmar asta ve guharina ku de sistema enerjiye Azerbaycan'ı da pek de nişandıdın. Bu karanina berfrettira enerjiye roje u baye je aliyaki ve de hele ku rulberina elektrike cürbe cürbü be u je aliye dın ve de be. Sedem ku bu karanina gaza huzayi de rulberina elektrike de kim bu be. De hemen demi de projeyen enerjiye nujankri je bo kim kırına emisyonin karbon enerji gringiye ke taybet henem. Bu vi avayi stansiyaya elektrike yatave ya gobustane ne tane tesise ke nu ya huberina enerjiye. Ev proje beşek jgaven ku jbo kurtkırına evlahiya enerjiye ya Azerbaycani bleskırına ve guharina berbe enerjiye kes ve u ve guharandına velet di peşaroje de jbo yek jnavendin sereke yen enerjiye kesken ku elektrike hınarda ten avettiğine.

0: siyasi manzara.
1: Haberleri takdim etti.
2: Sesimin bayrağı Eynar Halk Radyo 81.
0: Siyasi manzara.

inancağım irfan, Azerbaycan. Ruhum açan, cismim için vatan olan.

0: vereceğim. Onun iki ağzını sana vereceğim. Onun iki ağzını sana vereceğim.
1: Zabun Seyyah'la İfa Arabalı Abdullah.

0: dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycandır. Ancak dilçilik elmi nokteyi nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökünden gelir. Ama Türk dilli diller grubu dünyada çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.
1: Qatar muğamı İfa Fatma Mehrəliyeva 1957-ci il.

günlerce menim Xosrev'e şirin suhaneyim var. Baktıkça bu gül ruhlara ve artır yine eşkeyim. Bundan böyle dünya

Durna Qatarı, Söz Bəxtiyar Vahabzadə, Musiqi Emin Sabitoğlu, İfa Zeynəb Xanlarova. 1976-cı il.

Bet Karusuakan yer komhara bürsünler himnuvas pohadar sazgayın şahirevra. Andradan olubadır beçeyin hapataskan Karusunar ev kazmakir püçemiçev hara bürsünleri hasatman karevorucana. Bet uçen rekavaran gıçalin raş haragurucana. Andlayman karevorucana.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm

Ben çok hoşbaktım. Çok sevinirim. Ben hoşbaktım, sevinirim ona göre ki bütün gördüklerinizin esasını koyanlardan biriyim. Onun temelini koyanlardan biriyim. Bunun teşebbüskarıyım. Bu işlerin görünmesi için vaktiyle illerle zahmet çekmişim. İllerle faaliyet göstermişim. İllerle bunların reallığa çevrilmesi için çok çetin yollardan geçmişim. Halkımız için, milletimiz için, Azerbaycan neftçileriyle birlikte, öz hemkarlarımla birlikte Azerbaycan'ın böyük sanayisini yaratmak için, neft sanayisini gelecekte inkişaf etmek için bunları yaratmaya çalışmışım.

burada artık devlet sizin için şerait yaradıp evlerin bazıları bərpa edilip yeniden kurulur. Bu proses devam ettirilecek. On binlerle Azerbaycan vatandaşı artık azad edilmiş topraklarda yaşayır ve onlardan ardası 30 bine yakın geçmiş köçkünlerdi. Bildiğiniz gibi esas bu son 4-5 yıl ərzində infrastruktur layihələrinə biz vəsait ayırırdıq. Çünkü esas yaşamaq için ilkin şərtlər olmalıdır. Elektrik, qaz, su, yollar, körpülər, tunellər. İndi isə daha çox yaşayış evlərinin ikincisi bərpası məsələlərinə vəsait ayrılacaq. Ona görə böyük qayıdış prosesi daha sürətlə gedəcək. Burada iş yerleri de yaradılır. Hem devlet hattıyla, hem ictimai təşkilatlar hattıyla, elbette ki özel sektör. Ve burada yaşayan insanlar onların ekseriyeti vaxtıyla, kent təsərrüfatıyla məşğul idi. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu bölgenin çok güzel təbiyyəti var, mümkün torpağı var, suyu var, kulakları var, her şey var. Esas odur ki, insanlar artık burada rahat yaşasınlar ve tam emin olsunlar ki, bir daha halkımızın başına böyle felaketler gelmeyecek.

Nahabı behen serni visaren uçe. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev lısar hesabın xüve yen fermi yen torin sosial uynaya ki bu gredayı roja serveriya devleti belav kır. Misyaki iloni roja aştiye yad nalını tevayiye. Dınava hefteye ki de 1800 çıl tavsi dehani hektar agar jimina u tegemenliye leşkeriyeye netegandi hattiye pagışkırını. Lenaha daha bufretti. Nozde ilonide Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev lısar hesabın xüve yen fermi yen torin sosial vineye ki bgredayı roja serveriya devleti belav kır. Azertac ragihandına ki lısar vineye gottinen biste iloni roja serveriya devleti hattına nivisandın. Lisiyaki iloni Azertac radgihine ki roja aştiye yadna nötevayi her sal di bisiyaki iloni de te piroz kırın. Ligori briyara 55/284 ki jaliye asambleya gıştiye.

Stansiya ya enerjiya tave ya gobustani gavek nu berbe enerjiya kestve. Di çerçevaya siyaseta enerjiya ya Azerbaycan'ı da lukeleka çafkaniyen enerjiya kevne şopi jibozita kırına para çafkaniyen enerjiya nujan u peşkısına enerjiya pagış projeyen lupay hev ten bu cihanin. Yakji encamin gringin ve siyaseti stansiya ya elektrike ya tave ya gobustane kı lınavçaya garadağı ya bakuye hatiye habitandın. Di şanzde ilone de Prezident İlham Aliyev beştari merasima ve Krina stansiya ya elektrike ya tave ya gobustana bheza 100 megawatt bu. Je prezident re derbare stansiya ya çalakiyen ve u çalakiyen şirketa Universal Energy yalı Azerbaycan ekı projeye pek dinem. Agahi hattayin. Projeye kuyucu aliye şirketa Çini Universal Energy ve tepekanin vaki yak jireyen hefkariye Azerbaycan u Çini de sektora enerjiye de bale tıkşine serhve. Şirket duvar enerjiye kesk u pergalin hulanina enerjiye de çareseriyen peşkeştike. Ulu ve latin cürbecür projeyin enerjiye nujankiri tektine. Bu habitandına stansiyaya elektrike ya tave ya gobustane kapasiteye güçti ya çafkaniyen enerjiye nujankiri la Azerbaycan'ı digiyce 2007 megawatt u hecbara stansiyayın kü dve varide dhabitinji digiyce 85. Bu vi avay enerjiye nujankiri neziki jisadi bisyek tev pence kapasiteye düştü ya enerjiye ya velet pektine. Direktori Ajansa Devleti ya Çafkaniyen enerjiye nujankiri Cavit Abdullayev derbari stansiyayı da agahdariye berfreda u got. Beguman ev hejmar asta ve guharina ku di sistema enerjiye Azerbaycan'ı da pek de nişandıdın. Bu karanina berfrettira enerjiye roje u baye je aliyaki ve di hele ku rubarina elektrike cürbe cürbü be u je aliye dın ve dibe. Sedem ku bu karanina gaza huzayi di rubarina elektrike de kim bibe. Di heman demide projeyen enerjiye nujankiri je bo kemkirina emisyonin karbon enerji

şehirlere ki dünyada bütün güzel sevgi şehirleri yalnız senin için yazılıp sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.